yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden ve yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerim.

Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler solsun senelerce, mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz da.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Bir sanıklarda karar, gelen şey pek koymuyor. Eteller bir meten oldu, gelen sevdi, hemen gelen.

0: Seni biraz küçümsemişim galiba Adanalı Ramazan.
1: Bana Ramo derler.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Moda.

0: teşekkür ederim hem dans edenlere hem de eşlik edenlere. Gerçekten çok güzeldi.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Winch ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Winch ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel makineden çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Mota.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Afyon Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, kent merkezindeki Termal Otel otoparkında silahla vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı, yoğun müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarında ilave, hukuki ve idari düzenlemeler yapılacağını belirtti. Şimşek, 17 fonun tasfiye edilerek 43 bin yatırımcının paralarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Başakşehir'de 17 yaşındaki çocuk okula saldırı yapacağını söyleyerek ses kaydı paylaştı. Polis alarma geçip adli işlem başlattı. Okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Önceki bıçaklı kavga ve ölümlü olay sonrası tedbirler genişledi. Ali Nuhoğlu, Sarıyer'deki iki villanın devir işlemlerini mahkemede anlattı ve Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçten haberdar olduğunu söyledi. İSKİ'den alınan hak edişlerle villalar satın alındı ve İmamoğlu inşaata devredildi. Maltepe'de çöken 7 katlı binadan kurtarılan vatandaşlar, binanın çatlak olduğunu, çatır çatır sesler duyulduğunu ve kentsel dönüşüm için girişimlerde bulunulduğunu söyledi. Enkazdan 10 kişi sağ olarak çıkarıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasından sonra hakem konusunu kapattığını belirtti. Devletin dahil olduğunu söyledi. İsmail Kartal Rize Spor maçının 11'ini belirledi. Tek kararsız ileri uç. Vedat Muriçi %60 şanslı, son taktik çalışmalar karar verecek. Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, Messi'nin veda maçında Arjantinlilerin Beninli oyunculara forma ve fotoğraf izni vermediğini belirtti.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6675 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesiminde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Sinop çevresinde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olurken Giresun dışındaki Doğu illeri, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olurken en yüksek sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ordu'da hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
9: 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Ya he he.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun kavşağında hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
4: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
7: Radyo Moda Reklam Ajansı
6: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda 102.5.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cornell Üniversitesi'nde 2024'te genç bir öğrencinin yaşadığı toplu tecavüz skandalı polis ve savcılığın ihmalleriyle kampüsü karıştırdı. Mağdurun açtığı tazminat davası sonrası protestolar başladı, eyalet başsavcılığı soruşturmaya devretti. Afyon Vali Yardımcısı vurulmuş halde bulunarak sağlık ekiplerine haber verildi. Olayın detayları ve sebebi henüz açıklanmadı. Güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlatarak inceleme çalışmaları yürütüyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında 96 kuruş indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ABD-İran çatışmasının seçimlere kadar durması etkisiyle fiyatlara yansıması öngörülüyor. Benzin fiyatları farklı illerde düşecek. Türk Hava Yolları ve Emirgan Süt İş'e peçete sağlayan dev tedarikçi firma finansal kriz yaşayarak konkordato ilan etti. İstanbul Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet verip bağımsız denetçiler ve hukukçuları komiser olarak atadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Arap Emrah operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. 38 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasından sonra hakem konusunu kapattığını belirtti. Devletin dahil olduğunu söyledi. İsmail Kartal Rize Spor maçının 11'ini belirledi. Tek kararsız ileri uç. Vedat Muriçi %60 şanslı. Son taktik çalışmalar karar verecek. Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, Messi'nin veda maçında Arjantinlilerin Beninli oyunculara forma ve fotoğraf izni vermediğini belirtti.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6675 lira 29 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesiminde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Sinop çevresinde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olurken Giresun dışındaki doğu illeri, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olurken en yüksek sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ordu'da hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. En seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar. Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Mafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Mafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Yankı Düğün Salonu.
3: Yankı Düğün Salonu.
0: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

yaprakları dökülüyor sokaklara. Kırık dallara inceden kar yağıyor. Hangi yana baksam karşımda gülen gözlerin, soğuk odalarda yüreğim yanıyor. Sensiz.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi?

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 fondan 214 kişi ve şirketin toplam 187,6 milyar lira kazanç sağladığını tespit etti. Kazançlar TMSF'ye bildirildi, soruşturma genişletildi, mağdurlar için geri ödeme süreci başladı. Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülünü barış ve uluslararası hukukun gelişimine katkılarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navanethan Pillay'a verdi. Pillay, insan hakları ve apartheid karşıtı mücadelesiyle tanınıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılacak. Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının Kasım seçimlerine kadar durmasıyla başladı. Benzin fiyatları farklı illerde düşecek. Seda Sayan, evlilikte maddi güvence arayan kadınları eleştirerek bunun kendini satmak olduğunu söyledi. Sosyal medyada sözleri destek ve tepki topladı. Kadınların ekonomik bağımsızlığına vurgu yaptı ve kendi deneyimlerinden bahsetti. İstanbul'da Arap Emrah Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alınarak adreslerinde ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. Ayrıca 38 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, ara transfer öncesi Yasin Ayari ve Artur Abom için orta saha takviyesi planlıyor, Archie Brown'la sözleşme uzatmayı, Oosterwolde ile Diouf için ayrılık gündemde. Trabzonspor ile Samsunspor Süper Lig'de 10 Ekim'de 7. kez karşılaşacak. Trabzonspor galibiyetlerde üstünlüğünü sürdürüyor, Samsun'da denge hakim. Benim teknik direktörü Gernot Rohr, Arjantin maçı sonrası Messi ile fotoğraf çektirmek isteyen oyuncularına izin verilmediğini, tek bir forma bile alamadıklarını söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 28 kuruştan, gram altın ise 6.645 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesiminde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Sinop çevresinde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olurken Giresun dışındaki doğu illeri, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olurken en yüksek sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ordu'da hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulde mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtır

0: Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım.

0: ve reklamlar.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
3: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Halkın radyosu, halkın sesi.
7: Radyo Moda.

Bundan sonra artık yalan dünyada, ağlasam fark etmez, gülsem fark etmez. Rahmetli babamsız kalan dünyada, yaşasam fark etmez, ölsem fark etmez.

0: Hadi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
4: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Moda 102.5

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Müç Fon'dan 214 kişi ve şirketin toplam 187,6 milyar lira kazanç sağladığını belirledi. Kazançlar TMSF'ye bildirildi, soruşturma genişletiliyor. 43 bin yatırımcının parası ilgili bankalara yatırıldı. Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülünü, barış ve uluslararası hukuk çalışmalarındaki katkılarından dolayı eski UCM yargıcı Navanethan Pillay'a verdi. Pillay, apartheid karşıtı mücadele ve insan hakları savunusuyla tanınıyor. İstanbul'da KOAH hastası bir adam, nefes darlığı ve anksiyete nedeniyle yılda 337 kez acile başvurdu. Bir başka kadın ise anksiyete ve hipertansiyondan korkup 316 kez acile giderek serumla iyileşme umudu taşıdı. Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, aile hekimlerine başvurulmasını önerdi. Brezilya futbolunda Alejandro Manguso, 3 yıl süren antrenörlük eğitimini hızlı ve sahte lisanslarla 18 bin euroya 10 günde sattı. Felipe Melo, durumu fark edip parasını geri aldı. Skandal dünya futbolunda tepki uyandırdı. Akaryakıt ürünleri arasında benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Petrol fiyatındaki azalma ve ABD-İran çatışmasının seçime kadar durması fiyatları geriletti. Benzin fiyatları il bazında farklılık gösteriyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, ara transfer öncesi Yasin Ayari ve Artur Abom için orta saha takviyesi planlıyor, Archie Brown'la sözleşme uzatmayı, Oosterwolde ile Diouf için ayrılık gündemde. Trabzonspor ile Samsunspor Süper Lig'de 10 Ekim'de 57. kez karşılaşacak. Trabzonspor galibiyetlerde üstünlüğünü sürdürüyor, Samsun'da denge hakim. Benim teknik direktörü Gernot Rohr, Arjantin maçı sonrası Messi ile fotoğraf çektirmek isteyen oyuncularına izin verilmediğini, tek bir forma bile alamadıklarını söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6641 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop çevrelerinde bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kalan bölgeler, Çorum, Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Samsun'da yarın hava güneşli olurken sıcaklık en yüksek 23 dereceye çıkacak. Ordu'da da yarın hava güneşli seyredip en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sinop'ta yarın kısmen güneşli bir hava hakim olup sıcaklık en yüksek 21 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava güneşli geçerken sıcaklık en yüksek 24 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne?
1: Şimdi reklamlar.
2: Yankı Düğün Salonu.
3: Yankı Düğün Salonu.
2: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki, Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
4: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta Traktör,

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Tutuklu Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüphelinin uyuşturucu, cinsel saldırı ve suç örgütü suçlamalarıyla 286 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşmada mağdurlar şikayetçi olmadığını belirtti, Ersoy ve Manas tahliye talep etti. Norveç Nobel Komitesi 2026 Nobel Barış Ödülünü Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navane Tempila'ya barış ve uluslararası hukuk alanındaki önemli çalışmaları nedeniyle verdi. Pillay, apartheid'e karşı insan hakları mücadelesiyle de tanınıyor. İstanbul'da KOAH hastası bir erkek 337 kez, hipertansiyon korkusuyla anksiyete yaşayan bir kadınsa 316 kez acil servise başvurdu. Yetkililer aile hekimlerine başvurup uzman yönlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Real Madrid soyunma odasında kimlikleri açıklanmayan iki futbolcu yumruklaştı. Sosyal medyada bu oyuncuların Vinicius Junior ve Aurelien Tuameni olduğu iddia edildi. Teknik direktör Mourinho bu durumdan rahatsızlık duydu. Tuameni önceki kavgasıyla biliniyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim bekleniyor. ABD, İran çatışma ortamının seçimlere kadar durması fiyatları geriletti. Benzinin litre fiyatının çeşitli illerde 83,74 liraya inmesi öngörülüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Rafinha'nın sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini, dikkatle izleyeceklerini açıkladı. Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, İstanbul'da yaşamdan memnun olduğunu, sezona iyi başladıklarını ve Köln'ü yuvam olarak gördüğünü söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yaşanan istifalar ve hakemler dosyası soruşturması sonrası, bugün olağanüstü seçim gündemiyle kritik bir toplantı yapılacak.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6650 lira 58 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Sinop çevrelerinde bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kalan bölgeler, Çorum, Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Samsun'da yarın hava güneşli olurken sıcaklık en yüksek 23 dereceye çıkacak. Ordu'da da yarın hava güneşli seyredip en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sinop'ta yarın kısmen güneşli bir hava hakim olup sıcaklık en yüksek 21 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava güneşli geçerken sıcaklık en yüksek 24 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
7: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
8: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız?
5: Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı
8: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 0. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
4: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir.

0: Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmek. Görevimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
1: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde.
1: Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız
0: ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmemiştim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyor.

0: inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
3: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537-497-8928. 0537-497-8928.
4: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bitti reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91

0: Kalırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör

0: Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Halkın radyosu, halkın sesi.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.

0: Ile. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair,

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe